Mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio.

0: Benno FM 106.0.
1: Mbokk yi yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM sunu radio, sunu radio, sunu radio. Mbokk yi yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM sunu radio, sunu radio, sunu radio.

0: مولاي بشرني
1: Benno FM radio Benno FM Benno FM, Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: mbokki yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio